0: Umar Vahsiyasın Kurtun Selamı'na kavrayı burası. Ki ikisinin tamamını de bağını da mata seri tatlıyım falan. Ne o? Niye böyle? Afiyet'e cevata, Saudi, bakımlar seneyine uza, bakkin de kısımda.
1: O Vintis, ne mak informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Hatta o zaman dönemde havanın gittik ol, antisi de ula uzağım olu. Ne diye sahipsiz ulusu dramatiğine sahipsiz İstanbul'su bak, ona zaten uzağım olu natural. Umur natural şöyle. Ne diyorum ki, existiyle ağrı lokal. Ne diyorum ki, şimdi bu makasa, açtahan morup sile. Havanın fiyer katı, iyi fark farkın iyi, açtahan morup sile, bağırtan liman. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the ones that are Tahanga, the ones that are more successful in Nagamaka, we are the ones. Later, the fire went to Kahuru Bay, the place that are more Muslim affected. You don't know how to do that. You don't know how to do that.

0: Umar vasıtasın. Kudüs'e de bunu kabul ediyoruz. Ki ikisine tamam ve de bağını da matasını da temfal. Ne o? Niye böyle? Afiyet ediyor da Saudi bakımlar sınırına uza vakkini kısımda.
1: Ovintis, nem ak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Hatta o zaman dönemde kavramın gittiği yol, antisi de ula uzanmalı. Ne diye sahipsiz ulusu dramatiğine sahipsiz istanbul suzatı mesat uza imoru natural. Imoru natural şuna. Ne vema ki existiyle ala lokal. Yedir imoru şunu ima kasa. Atahan imoru sile. Hanya fikir kat ini fakta fakta ini ada yang mau saya parahkan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, Odo Luga Jua Tahanga, Beluga, ada yang mau saya seluk negara kita. Ula lah bos. Nanti kalau saya mau tuh kamu beri, terus cara kita mau seluk negara kita. Ida mak kasih mana dia? Ida persediaan